nankörlüğü erdem sayıp tek bildiğin hep ihanet, yaşattığın vefasızlık sanki de büyük marifet, sanma ki çaresiz.

kız. Öldüm gittim senin için. Ah. Hani bana ne söz vermiştin yar? Senden başka sevmem derdim yar. Nerede o sözlerin? Nerede o yeminlerin? Adın bassın yar. Ben senin yüzünden tımarhanelere düştüm. Ben senin yüzünden nezarethanelere düştüm. Ben senin yüzünden her gün her gece içtim be Allahsız. Tek suçum seni sevmekti. Sana yanmaktı be. Bu perişan halime, bu gözümlü yaşlarına mutlu musun? Gel de beni bir kıytı köşede gör. Feleğim şaşmış lan. Kadere isyan etmişim lan. Ben bu gece içmişim ulan senin için Allahsız.

Sen şimdi önlerin. Radyo General 98.7. Böyle bir acıya dayan.

0: geçilmezler, altında ezilerek bu yolu gidiyorum. Nerede inecekler, bir durak görmüyorum. Altında ezilerek bu yolu gidiyorum. Nerede inecekler, bir durak görmüyorum.
1: Radyo General 98.7.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli işçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Suda Polis Karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya. Hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
4: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Ben seninle
1: Radyo General 98.7
0: ölecek kadar.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
2: Çayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşa kabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

uzaklarda kal, acımıyorsam. Hiç düşünme benim ne olur halim, hep uzaklarda kal, acımıyorsam.

ben duygularımı, yıktım dağlar gibi umutlarımı, çaldım bugünümü yarınlarımı. Gel canımı da al acımıyorsan, gel canımı da al acımıyorsan, gel canımı da al.

0: Esnaf67.com reklamları sunar. Aşkım, elektrikler mi kesildi?
1: Baksana camdan, elektrikler var mı?
0: Her yerin ışıkları yanıyor.
1: Sigortalara baksana hayatım.
0: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
1: Elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
0: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
1: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor, ararım hemen gelirler.
0: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
1: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
0: Kozlu Aziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
1: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
0: Kahveci Elektrik.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
3: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

düşersen tek başına kalırsın. Ne yaparsın, ne edersin can kuşum? Şu fani dünyanın koca yükünü yıkılmadan, ezilmeden taşır mısın can kuşum? Seni bırakıp da nasıl giderim? Ne haldesin diye merak ederim.

güneş sönse vazgeçmem. Sensizlik, sensizlik inan ki ölmekten beter. Canımdan geçerim

Radyo General 98.7.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale boduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Acıktınız mı? Lezzetin sesi O Ses Çiğ Köfte'den geliyor. Bol malzemeli, enfes lezzeti ve taptaze ürünleriyle O Ses Çiğ Köfte şimdi sizleri bekliyor. İster dürüm, ister porsiyon, yanında ayran, şalgam ve birbirinden lezzetli ikramlarla çiğ köfte keyfini doyasıya yaşayın. O Ses Çiğ Köfte, Zonguldak Merkez, Kara Elmas Durakları karşısında. O Ses Çiğ Köfte, ona doyum olmaz.
2: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

gittin, bende gözlerin kaldı. İki yağmur damlası, iki mavi ayrılık. Gittin, şimdi yangınlar kaldı. İki yaralı yürek, iki sevdalı çığlık. Al, al götür beni, dolu dizgin sevdalara. Al, al götür beni aydınlık sabahlara. Artık sensiz yaşayamam. Al götür beni o masum günahlara. Al götür.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
2: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşa kabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
3: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli işçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Su'da Polis Karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya. Hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
4: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, kürek, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Açık göz dekorasyon yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524. Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler. Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Acıktınız mı? Lezzetin sesi O Ses Çiğ Köfte'den geliyor. Bol malzemeli, enfes lezzeti ve taptaze ürünleriyle O Ses Çiğ Köfte şimdi sizleri bekliyor. İster dürüm, ister porsiyon, yanında ayran, şalgam ve birbirinden lezzetli ikramlarla çiğ köfte keyfini doyasıya yaşayın. O Ses Çiğ Köfte, Zonguldak Merkez, Kara Elmas Durakları karşısında. O Ses Çiğ Köfte, ona doyum olmaz.
2: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından chinstone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
3: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşa kabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey

0: ustalıkla şanlı mobilyada hazırlanıyor. Kaliteli işçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Suda Polis Karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya. Hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
1: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 61 67 0552 027 20 04. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
2: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran Birlik Taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
3: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar. Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yaz Doğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372 222 17 18. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu Yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin. Kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
0: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç, nar piliçten alınır.
1: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimiz de vardır.
1: Nar piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
1: 0533 500 0554 0533 500 0554.
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat, nar piliç Yalçın Usta.
2: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
3: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi, özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: senin umurunda mı?
1: Radyo General 98.7.
2: Naçizane şarkılarımdan bir demet sunmak üzere huzurlarınızda bulundum. Çok bahtiyar oldum. Memnun kaldınızsa ne mutlu bana. Her zaman olduğu gibi sonsuz sevgilerimi, saygılarımı ve başarı dileklerimi tekrar ediyorum efendim hepinize. Hürmetlerle huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. Allah'a ısmarladık.

0: Radyo General 98.7. La la la la
1: la la la la. Bugün kısaca seni unutmak mümkün. Oysa ben.

güzel, gülümsüz or güneş, bulutsuz masmavi gökyüzü. Yani ben istesem yepyeni bir hayat bugün. La la la, la la la la la.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Acıktınız mı? Lezzetin sesi O Ses Çiğ Köfte'den geliyor. Bol malzemeli, enfes lezzeti ve taptaze ürünleriyle O Ses Çiğ Köfte şimdi sizleri bekliyor. İster dürüm, ister porsiyon, yanında ayran, şalgam ve birbirinden lezzetli ikramlarla çiğ köfte keyfini doyasıya yaşayın. O Ses Çiğ Köfte, Zonguldak Merkez, Kara Elmas Durakları karşısında. O Ses Çiğ Köfte, ona doyum olmaz.
2: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı numara 80, Zonguldak 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
3: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı, 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: yıkıma sakın, yıkıma sakın. Girersen kalbime çıkma sakın, ah girersen kalbimden çıkma sakın.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli işçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Su'da polis karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya, hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
4: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
1: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
2: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşa kabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
2: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
3: Baksana camdan, elektrikler var mı?
2: Her yerin ışıkları yanıyor.
3: Sigortalara baksana hayatım.
2: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
3: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
2: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
3: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor, ararım hemen gelirler.
2: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
3: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
2: Kozlu Azize Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
3: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
2: Kahveci Elektrik.
4: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
5: Sensiye gel. 3, 4...

0506 06 06'dan bizlere ulaştırmaya başlıyorsunuz. Sesli mesaj da gönderebilir. Canlı yayınımıza da katılabilirsiniz. Herkese günaydın, hoş geldiniz efendim. Yağmurlu, serin bir Zonguldak sabahından. Yağmur çok iyi oluyor sevgili arkadaşlar. Toprak mahsul yağışa doyuyor, suya doyuyor. Barajlarımız doluluk oranları yükseliyor.

Kafe muhteşem sabah kahvaltısıyla, tost, ayvalık tostlu kumru hamburger ev yemekleriyle sizleri bekliyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe, Karadeniz Ereğli Ekomar Hastanesi yanında hizmet vermekte sevgili dinleyicilerimiz. Konkini Güle Hanım her gün olduğu gibi konkinimiz bizimle birlikte günaydın mesajını iletmiş sevgili dinleyicilerimiz. Yaşar Usta, Bayram Usta, Bay Kemal, Hakan Usta bizlerle birlikte. Evet, Muzaffer Yahşi abimiz günaydın mesajını iletmiş. Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanımız Sayın İsmail Üstünyer'e selam olsun diyelim. Sevgiler göndermiş olalım sevgili dinleyicilerimiz. Özlem Hanım bizimle birlikte Bursa'dan günaydın dileklerini iletmiş. Herkese günaydın efendim, hoş geldiniz. Burası Radyo General 98.7.

Herkese günaydın efendim, hoş geldiniz. Burası Radyo General. Mimoze Oral yengemize de buradan sevgi ve selamlar ulaştıralım. Terzi Celal ustamıza, Hüseyin Sağır abimiz, Terzi Hüseyin Sağır abimize, Hadiye Hanım, Terzi Hadiye Hanım'a selam olsun, sevgiler gönderelim efendim. Herkese günaydın. 98.7 Radyo General'desiniz. Araçlarında, evlerinde, iş yerlerinde, kahvaltı sofralarında bizlere kulak veren tüm güzel insanlara selam olsun.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, sizden gelenleri değerlendirmeye başlayacağız birazdan. Burası 98.7 Radyo General. Herkese günaydın, hoş geldiniz bir kez daha. Özlem Hanım'ın isteği vardı, listemizi aldık. Rad'dan Zeynep Hanım bir istekte bulunmuş. Küskün Çiçek ve Manolya Hanım yine bizlerle birlikte. Rukiye Hanım'ın isteği var arkadaşları için. Herkese günaydın, hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Biraz hareketli çaldıktan sonra, hareketli şarkıları dinlettikten sonra sizin seçtiklerinize yer vermeye başlayacağız efendim. Mesaj ve istekleriniz, ayrıca sesli mesajlarınızı 0372 606 06 06'dan ulaştırabilirsiniz. Bugün 25 Temmuz 2026 Cumartesi, aynı zamanda Zonguldak'ımızın da pazarı. Çarşamba ve cumartesi günleri soğuk suda pazar yerinde pazar tezgahlarını açan tüm emekçi pazarcılarımıza da buradan sevgiler, selamlar, kolaylıklar diliyoruz efendim.
1: Cengiz Çağlayan'la gönülden gönüle. WhatsApp istek hattı devrede. Hemen şimdi 0372 606

Evet, mahallemizden Nevin ve Ahmet Özdemir çiftine buradan sevgi ve selamlar gönderelim kıymetli kardeşlerimize. Aynı zamanda İrem kızımıza da selam olsun diyelim. Sevgilerimizi ulaştırmış olalım. Ayşe Akay ablamıza, tüm Akay ailesine sevgi ve selamlar gönderelim. Topuk Remzi Dinler abimize ve Dinler ailesine selam olsun diyelim.

0: Ayrıca Akeş Kuru Temizleme Mehmet Boran babamız Ali Kemal Boran ağabeyimize sevgi ve selamlar ulaştırmış olalım sevgili dinleyicilerimiz.
1: Bir de cana can katan o sevdan olmazsa, sevdan olmaz.
0: Meliha teyzemiz, Gülfidan kısa teyzemiz, Fehime Tiryaki annemize, Kadir Tiryaki abimize, Kadir Tiryaki abimize, Ahmet Tiryaki kardeşime selam olsun, sevgiler gönderelim. Hasan Özdemir kardeşimiz her gün olduğu gibi bizimle birlikte sevgi ve selamlarımızı ulaştırmış olalım sevgili arkadaşlar. Yeğenim Mahir bizimle birlikte. Evet, acılık sanayide efendim şu an itibariyle çalışma yapıyorlarmış. Tüm ustalarımıza bir şarkı istemiş. Emel Kabaçam ablamıza sevgi ve selamlar gönderelim. Ayrıca Berin Oral yengemize, Yalçın Oral abimize selam olsun, sevgiler ulaştırmış olalım efendim.
1: Bir de cana can katan o sevdan olmazsa.
0: Erol Evgin güzel bir şarkıyla geliyor. Hande Yener ve Erol Evgin seslendiriyor o nostalji, o güzel eseri.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sizden gelenleri sizlere ulaştırmayı da sürdürüyoruz. Efendim Fikret Savran komutanımıza da buradan sevgi ve selamlar göndermiş olalım. Kolaylıklar diliyoruz herkese sevgili dinleyicilerimiz. Gelen mesajlarımız var, değerlendirmeye başlayacağız birazdan. Sevgili arkadaşlar hemen şöyle bakalım. Değerli dinleyicilerimiz, evet, İstanbul'da yolcu otobüsü otomobille çarpıştı. İkisi ağır, 30 yaralı. Bir son dakika bilgisi. İstanbul Eyüp Sultan'da Sinop'tan gelen şehirler arası yolcu otobüsü şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki bir otomobille ardından da yönlendirme direğine çarptı. Feci kazada ikisi ağır, 30 kişi yaralandı. Kaza saat 07.45'te Eyüp Sultan Bahariye üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 57ABZ014 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce 34CZT003 plakalı otomobile ardından trafik yönlendirme levhasına çarparak durabildi demiş sevgili arkadaşlar. 21 yıl sonra bir ilk, meteoroloji uyardı, afete dönebilir demiş sevgili dinleyicilerimiz. 35 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımlandı. Yurdun kuzey ve batı kesimlerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği tahmin edilirken, meteoroloji uzmanı Orhan Şen de şiddetli bir yağış bekliyoruz, afete dönüşme ihtimali var ifadelerini kullanmış sevgili arkadaşlar. Uyarıyı yine yapmışlar. Sarı alarm 22 il, sarı alarm sevgili arkadaşlar. İstanbul, Ankara, Adana, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Eskişehir, Hatay, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kahramanmaraş, Niğde, Sivas, Tekirdağ, Yozgat, Kırıkkale, Yalova, Karabük ve Osmaniye. Turuncu alarm 13 il için turuncu alarm verilmiş. Amasya, Bolu, Çorum, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Zonguldak, Bartın ve Düzce. Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor ve şimdi de Aynanın Güzel Bir Eseri geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 0606 Melek Demir Melek Hanım da bizimle birlikte. Aslan Doğanay, Aslan Bey günaydın mesajını iletmiş. Hasan Özdemir kardeşim, evet dinliyorum abi, teşekkürler saygılar demiş. Selam olsun, sevgilerimizi gönderelim. Bir şarkımız daha var, ardından sevgili arkadaşlar sizin seçtiklerinizle devam edeceğiz. Evet, Sümer Ezgü dinleyeceğiz sonrasında. Sizin seçtiklerinizle devam edeceğiz efendim.

Sevgili arkadaşlar, dönem dönem elektrik kesintisi oluyor vericide ya da stüdyoda elektrik kesintisi oluyor. Hemen beni arıyorsunuz. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Biz anlıyoruz kesintiyi, yayının gitmediğini. O esnada acaba frekans mı kaydı diye radyolarınızın alıcılarıyla sakın oynamayın. Bekleyin, elektrik gelir. Çünkü bizim frekansımız sabittir. 98.7 karasal yayınımız. İnternet üzerinden de radyogeneral.com adresinden dünyanın her noktasından bizleri dinleyebiliyorsunuz. Kilitçi Rasim babamıza da buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Seda kızımıza da, onların güzel bir türküsü var. İlerleyen dakikalarda ulaştıracağız sevgili dinleyicilerimiz. Herkese günaydın. Mimoza Oral yengemize bir kez daha günaydın diyelim. Konkini Güle Hanım'dan yine Mimoza Oral yengemize ve kıymetli eşim Hülya Hanım için güzel bir eser var. Sırayla isteklerinize yer vermeye devam edeceğiz efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Şimdi de sizden gelenleri sizlere ulaştırmaya başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, kim ne istemişti bizden? Günaydın Cengiz abi, ben Türk Ali Başköy'den, Kadir adı güzel Orhan Gencebay'dan, ikimizden biri kalmadı şarkısını eşim Nurhan, kızım Kardelen ve Hayrı adı güzel kargocu Veli abiye, ayrıca sağlık çalışanlarına Kilimli Jandarma Komutanlığı ekiplerine gelsin. Teşekkür ederim abi, yağmur yağıyor abi, bir şarkı söylemek istiyorum canlı yayında. Teşekkür ederim demiş Kadir adı güzel. Merhaba Cengiz Bey, iyi yayınlar dilerim sizlere. Ömer Danış'tan Manol Olya şarkısını yayınlar mısınız? Kolay gelsin sizlere. Melek Demir, Melek Hanım. Tabii ki efendim. Kolay gelsin Cengiz Bey. Ali Kınık'tan bir parça istiyorum. Seni dinlemekteyiz eşimle beraber. Arslan Doğanay, Amasya Merzifon'a selam olsun diyelim. Sevgilerimizi ulaştıralım. Sırayla isteklerinize yer vermeye devam edeceğiz. Gelen mesajlar var. Listemize alacağız okuyup sevgili arkadaşlar.

0: hattı devrede. Hemen şimdi durma. 0372-606-0606.
1: Zirvenin tek sahibi.
0: Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle.

Sevgili dinleyicilerimiz, evet, yeğenim Nihat Demir, sevgili Nihat'ımız bizi dinlemekteymiş. Ona da güzel bir Müslüm parçası birazdan ulaştıracağız. Sevgili yeğenim Nihat Demir'e, tüm İskele çalışanlarına, İskele'deki tüm kardeşlerimize, hepsine selam ve sevgiler ulaştıralım efendim. Ve şimdi de Melek Hanım'ın isteği vardı. Ömer Danış'tan Manolya şarkısı geliyor. Hep birlikte dinleyelim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Birazdan kısa bir reklam aramız olacak. Reklamlar sonrasında kaldığımız noktadan devam edeceğiz. Günaydın Cengiz abi, değme feleği istiyorum. Eşim Onur'a, yeter ablama, size Hülya ablama gelsin. Gülün Coşkun, Gülün Hanım istemiş.

0: Evet, hemen şöyle bakalım gelen mesajlara. Günaydın, hayırlı sabahlar Sinan Özen'den. Şimdi Yoksun adlı parçayı canım babam için istiyorum. Teşekkürler demiş Özler Hanım, göndermiş. Sevgili dinleyicilerimiz, Müslüm Gürses'in Dost Çukuru eseri reklamlar sonrasında gelecek. Sevgili yeğenim Nihat Demir için seçtim bu güzel eseri. Nihat'ımıza ve tüm sevdiklerine de armağan edeceğiz. Konkini Gülay Hanım, kıymetli eşim Hülya Hanım'a ve Mimoza Oral yengeme güzel bir eser seçmiş. Reklamlar sonrasında o eserleri de dinleteceğiz sevgili arkadaşlar. Adalet Bakanı Gürlek, Ahbap soruşturması Haluk Levent'in kardeşinin gözaltına alınmasıyla başladı demiş sevgili dinleyicilerimiz. Hemen şöyle bakalım ne demiş Adalet Bakanı Akın Gürlek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haluk Levent'in tutuklandığı Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmayla ilgili katıldığı canlı yayında konuştu. Levent'in kardeşi Berkant Acil'in tutuklandığı Şile Belediyesi'ne yönelik operasyondan sonra Ahbap'la ilgili düğmeye basıldığını söyleyen Gürlek, Ahbap soruşturması Haluk Levent'in kardeşinin gözaltına alınmasıyla başladı. Soruşturma genişleyebilir, inanılmaz borç senetleri var demiş sevgili dinleyicilerimiz. İşte kumar işin içine girdi mi sevgili arkadaşlar, böylesine yolsuzluklar ortaya çıkabiliyor. Haluk Levent Yunan adalarına kaçacaktı, kaçmadan yakaladık demiş Adalet Bakanı sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi kısa bir reklam aramız olacak, geleceğiz, bir yerlere ayrılmayın.
1: Esnaf67.com reklamları sunar. Acıktınız mı? Lezzetin sesi O Ses Çiğ Köfte'den geliyor. Bol malzemeli, enfes lezzeti ve taptaze ürünleriyle O Ses Çiğ Köfte şimdi sizleri bekliyor. İster dürüm, ister porsiyon, yanında ayran, şalgam ve birbirinden lezzetli ikramlarla çiğ köfte keyfini doyasıya yaşayın. O Ses Çiğ Köfte, Zonguldak Merkez, Kara Elmas Durakları karşısında. O Ses Çiğ Köfte, ona doyum olmaz.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.
5: Zirvenin tek sahibi
6: Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle.
7: Radyo General 98.7.

Evet, çok kıymetli yeğenim Nihat Demir için bu Müslüm Gürses'in bu eserini dinletmiş olduk sevgili dinleyicilerimiz. Efendim Konkini Gülay Hanım, sevgili eşim Hülya Hanım için, Hülya'mız için ve Mimoza Oral yengemiz için bir şarkı seçmiş. Seçimi bize bırakmış. Ben de Zeki Müren'in güzel bir eserini seçtim, dinleteceğim. Bu arada Ahmet Tefendi kardeşimize de buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Ormancı kıymetli kardeşime selam olsun, sevgiler ulaştıralım. Sırayla isteklerinize yer vermeye devam ediyoruz. Gelen mesajları listemize alıyoruz. Sırayla okuyacağız efendim. Murat Şahin Kozlu'dan günaydın. Cengiz abi Kozlu Topbaşı'ndan Murat Şahin ve aileme Ferhat Göçer'den Cennet şarkısını çalar mısın? Teşekkür ediyoruz demiş. Tabii ki çalarız. Bursa'dan Özlem Hanım'ın isteği vardı. O da listemizde sevgili dinleyicilerimiz. Zeki Müren geliyor. Aldığım her nefesin birisi senin.

0: kenar köşenin, attığım her adımın birisi senin, yediğim her lokmanın.
1: Sevgili dinleyicimiz, yoğun mesajlarımız var. Sırayla isteklerinizi hemen fazla konuşmadan dinletmeye devam ediyoruz. Amasya Merzifon'dan. Evet, Ali Kınık istemişti. Kim istemişti? Arslan Doğanay, eşimle birlikte sizi dinliyoruz demişti. Hemen geliyor istediği şarkı Ali Kınık'tan. Koca Reis seçtik efendim.
2: Yazarı değerli sanatçı abim Ahmet Yılmaz için yazılmış ve ithaf edilmiş bir eserdir. Hadi bakalım.

Hani derdik hayat yalan, ölüm bize oyuncaktı. Dünyada tek kalsak bile asla asla asla yılmak.

0: bu da geçer.
1: Sevgili dinleyicimiz, isteklerinize yer vermeye devam ediyoruz. Şimdi de Değme Felek eserini istenmişti. Nazlı Öksüz'den seçip gönderiyorum. Gülün Coşkun istemiş mahallemizden. Gülün Hanım istemiş, kimlere armağan etmiş. Hemen şöyle bakalım. Eşim Onur'a, Yeter ablaya, size Hülya ablama gelsin, Cengiz abi demiş. Biz de gönderelim. Sırayla isteklerinize yer vermeye devam ediyoruz efendim.

0: WhatsApp istek hattı devrede. Hemen şimdi durma. 0372 606 0606.
1: Zirvenin tek sahibi.
0: Cengiz Çağlayan'la gönülden gönüle.
2: Radyo General 98.7.

Kiderme felek değme telime benim, güzel bir eseri daha geride bıraktık sevgili dinleyicilerimiz. Efendim Karadeniz Ereğli Kumru Kafe sağlıklı, mutlu, huzurlu hafta sonları geçirmenizi temenni ediyor. Sabah kahvaltısı et sote, tavuk sote, ızgara köfte, ev yemekleri tamamen hijyen kuralları içerisinde hazırlanmakta Karadeniz Ereğli Kumru Kafe. Karadeniz Ereğli Ekomar Hastanesi yanında hizmet vermekte. Çağrı Oto Yıkama ve Yağlama Nusret abi, Nusret Kukul, Nedim Kukul ve Okan Kukul selam olsun. Sevgiler göndermiş olalım. Şimdi de Sinan Özen geliyor. Şimdi Yoksun eseriyle. Günaydın, hayırlı yayınlar. Sinan Özen'den şimdi Yoksun adlı parçayı canım babam için istiyorum. Teşekkürler demişler. Özler Hanım göndermiş. Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanımız Sayın İsmail Üstünyer, iyi yayınlar, eserimiz Hatice Berra'mıza, tüm dinleyicilerimize armağan olsun demiş. Sırayla yer vermeye devam edeceğiz ama önce Sinan Özen geliyor. Şimdi Yoksun.

0: WhatsApp istek hattı devrede. Hemen şimdi durma. 0372 606 0606.
1: Zirvenin tek sahibi
2: Cengiz Çağlayan'la

Efendim Kozlu'dan Sadık Bey, çay benim, çeşme benim istemiş ailesine. Aile Müzik'ten istiyor bu şarkıyı, biz de gönderelim. Efendim etkili yağmur başladı Zonguldak'ta. Söylenen yağış yavaş yavaş herhalde geliyor gibi.

Sevgili dinleyicilerimiz, sizin seçtiklerinizle devam ediyor programımız. Şimdi de Ferhat Göçer'den Cennet İsteği Vardı, o şarkımıza yer verelim. Günaydın Cengiz abi, Kozlu Topbaşı'ndan Murat Şahin ve aileme. Ferhat Göçer'den Cennet çalar mısın? Teşekkür ederiz abi demiş. Tabii ki gönderelim. Ferhat Göçer yorumuyla Cennet geliyor efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, sizin seçtiklerinizle devam ediyor programımız. Sevgili arkadaşlar, kadın cinayetlerinin ardı arkası kesilmiyor. Adana'da bir gecede iki kadın vahşice öldürüldü. Adana'da aynı gece iki kadın silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Reyhan Acar sokakta vuruldu. Hatice Mineka ise boşanma aşamasındaki eşi tarafından uykusunda öldürüldü. Adana'da aynı gece iki kadın farklı ilçelerde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Seyhan'da sokakta yürüyen 24 yaşındaki Reyhan Acar vurularak öldürülürken, Yüreğir'de 40 yaşındaki Hatice Mineka boşanma aşamasındaki eşi tarafından uykusunda katledildi sevgili dinleyicilerimiz. Maalesef kadın cinayetlerinin önüne bir türlü geçemiyoruz sevgili arkadaşlar. Onun için bu cezaların çok çok ağırlaştırılması gerekiyor. Tehdit, ölüm tehdidinin de hapisle cezalandırılması gerekiyor. Ya ben bugün Adalet Bakanı olsam sevgili arkadaşlar, ölüm tehdidi değil mi? Direkt atın abi. Atın, direkt atın. Yani direkt içeri atacaksın. Şimdi diyor ki, seni öldüreceğim, senin işin bitti. Bu mesaj bana göre bir hapis cezası alacak bir mesaj. Diyor, efendim uzaklaştırma. Ya adam diyor ki, seni öldüreceğim diyor. Kafaya koymuş, yazıyor mesajı. Mahkeme ne diyor? 6 ay uzaklaştırma efendim. Ay aman. Ya uzaklaştırma. Zaten adam kafaya koymuş. Adamı zincire vurup bağlayamıyorsunuz ki, adam kafaya koymuş, her şeyi göze almış, seni vuracağım diyor, öldüreceğim diyor mesajla. Onun için böyle mesajların da hapisle cezalandırılması gerekir. Sayın Adalet Bakanı'na da bir çağrımız olsun bu anlamda. Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanımız Sayın İsmail Üstünyer, başımdaki yazmayı eserini istemiş, Hatice Berra'ya armağan etmiş.

0: Dinleyicilerimiz, programımızı devam ediyor. Rukiye Hanım demiş ki Kozlu'dan, Cengiz abi tebrik ediyorum seni, seni çok seviyoruz. Kadınları, bizleri savunduğun için demiş. Ya ben haksız olan, haklı olan herkesin yanındayım, haksızlığın karşısındayım kızım. Efendim ne istemişler hemen şöyle bakalım. Geceyi Sana Yazdım şarkısını istiyorum abi demiş. Bu şarkı arkadaşlarım Serpil, Nurgül, Aycan ve Mesude'ye armağan olsun. Nurgül'ün durumu hiç iyi değil Cengiz abi demiş. Şu anda hastanede kendisi demiş. Acil şifalar diliyoruz. Mevlam şifa versin efendim. Şimdi de
1: başkaları gitmiş olur.
0: Onur Akın yorumuyla dinleyeceğiz. Geceyi Sana Yazdım.
1: Başkaları gitmiş olur gidince, bir sen yakınsın uzakta kalınca.
2: Zirvenin tek sahibi
3: Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle.
4: WhatsApp istek hattı devrede. Hemen şimdi durma. 0372 606 0606.

Sevgili dinleyicilerimiz, bir aşağı inip çıktım. Bir soğuk sudayız. Aşağıya kadar indim çıktım. O arada Neşe Karaböcek, Neşe abla sizlere bir şarkı söylemiş benim yokluğumda. İstek parça falan değildi. Neşe ablamız içinden gelmiş, size söylemiş efendim. Bir güzel eser. Evet sevgili yeğenim bizimle birlikte. Acılık esnaflarına buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Mahir demiş ki, dayıcığım İbrahim Tatlıses'ten Bırakın Gitsin Dayım Benim demiş. Çalar mısın demiş. Tabii ki çalarız. Tüm acılık sanayi çalışanlarına, kaportacılara armağan olsun demiş. Tabii göndereceğiz. Özkan Kefeli, Özkan'ım bugün düğüne gelecek misin demiş. Özkan'ım işin gücün düğün dernek maşallah. Tabii geleceğiz, gelmez miyiz? Sude ve Koray bu akşam dünya evine giriyor. Sevgili Rafet Uzun kardeşimin, Rafet Uzun kardeşimin kızı. Sude kızımız, Koray evladımızla dünya evine giriyor bu akşam. Evlenecekler Allah'ın izniyle Beyaz Saray düğün salonunda. Biz de orada olacağız. Özkan, seni Özkan, sen neleri takip ediyorsun Özkan ya? Ya Özkan neleri takip ediyorsun? Cengiz Bey iyi günler, ben Rafet Çallı. Bir şarkı isteğim olacak. Ekin Uzunlar, Deniz Toprak'tan Yollara Açık Olsun şarkısını, Yollara Açık Olsun şarkısını çalarsanız memnun olurum. Genel FM ailesine iyi günler, iyi yayınlar diliyorum demiş. Tabii ki göndereceğiz. Selam Cengiz abi, ben Recep Usta, iyi yayınlar. Rica etsem Cavit Karabey'den Sevdiğim Kız Gelin Olmuş dinletir misin? Eşim ve bütün sevdiklerime, dostlarıma sana armağan olsun demiş. Recep Usta'm benim. Merhaba Cengiz Bey, ben Gülzade. Sizden Ferdi Tayfur'dan Bilsem Uzaklarda Kimler Ağlıyor istiyorum. Bu şarkıyı hasta olan anneme, Alzheimer hastası, çok geçmiş olsun. Bizleri tanımıyor, öyle zor ki evlatlarını tanımamak. Allah bütün hastalara şifa versin, kimseyi aklıyla sınamasın. İçim sızlıyor Cengiz Bey demiş. Allah'ım şifa versin kızım. Doğru, benim kayınvalidem de Mihriban Sultan 2017'de vefat etti. Alzheimer oldu. Bir gün odada televizyon izliyorum. Geldi bana baktı. Ne oldu anneciğim dedim. Bir şey demedi, içeriye gitti. Baktım Hülya gülüyor içeride. Anne dedi, o benim kocam ya dedi, eşim dedi. Diyor ki Hülya'ya, evde bir adam var kızım, bu adam kim diyor. Beni, yani ya Allah kimsenin başına vermesin. Ya gerçekten, hakikaten zor sevgili arkadaşlar. O zaman İbrahim Tatlıses sevgili yeğenimizin isteği, Bırakın Gitsin diyor.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545-351-4367. Çayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544-266-1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
3: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli işçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Su'da polis karakolu yukarısında. 0545-640-58-87 0532-635-1744. Şanlı Mobilya, hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
4: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0 Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
5: Bu programda sanal reklam uygulaması

Efendim, reklamlar sonrası buradayız. Şimdi dışarıda yağmur yağıyor ya, birden aklıma geldi. Şöyle bir şey yapalım mı, ne dersiniz diye. Yağmurun sesine

Lıpı götüren. Neyse fazla söylemeyelim efendim. Bir yerlerden teklif meklif gelir dermişim. Sevgili arkadaşlar, programımız devam ediyor. Şimdi de yine sizden gelenleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Hemen şöyle bakalım. Gülzade Kart, Gülzade Hanım. Merhaba Cengiz Bey, Gülzade Fert Tayfur'dan. Bilsem uzaklarda kimler ağlıyor. Bu şarkı hasta olan anneme, Alzheimer hastası, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. Allah şifa versin, ne diyelim efendim. Hemen istediğiniz eser geliyor Ferdi Tayfur yorumuyla.

Sevgili dinleyicilerimiz, sizin seçtiklerinizle devam edeceğiz. Allah herkese huzur versin, sağlık versin, hastalarımıza şifa versin. Rafet Bey demişti ki, Cengiz Bey iyi günler, ben Rafet Şallı, bir şarkı isteğim olacak. Ekin Uzunlar, Deniz Toprak'tan, Yolların Açık Olsun şarkısını çalar mısınız? Memnun olurum. Genel FM ailesine iyi günler, iyi yayınlar diliyorum demiş. Tabii ki ulaştıracağız. Günaydın Genel FM ailesi, Cengiz Bey, gönderdiğim şarkıyı misafirlerime armağan ediyorum demiş. Teşekkürler Nadiye Yazıcı demiş. Nadiye Hanım'ın isteğini de listemize aldık ama önce Ekin Uzunlar, Deniz Toprak, Yolların Açık Olsun diyor.

Sevgili izleyicilerimiz, sırayla isteklerinize yer vermeye devam ediyoruz. Mimoza Oral yengemiz de Gülay Hanım için, Konkini Gülay Hanım için bir şarkı istemişti. Göndereceğiz sevgili dinleyicilerimiz, ama önce Recep Usta ailesine, eşine, çocuklarına ve tüm Radyo General dinleyicilerine. Cavit Karabey'den Sevdiğim Kız Gelin Olmuş geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımızı devam ediyor. Şimdi de Mimoza Oral yengem Konkini Gülayhan'ım için, Konkinimiz için bir şarkı istemiş. Papatya şarkısı Ankaralı Coşkun'dan geliyor sevgili dinleyicilerimiz. Kıymetli eşim Hülya Hanım'a da buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Onun için de bir şarkı gelecek. Sırayla isteklerinize yer vermeye devam ediyoruz.

Kaplan'dan dinledik. Papatya Falı, Mimoza Oral Yengem'den, Konkinimize Konkini Güle Hanım'a armağan oldu bu güzel eser sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, programımız devam ediyor ve şimdi de Nadiye Hanım'ın istediği bir eser vardı. O esere yer vereceğiz. 0372'den gelen mesajlarımız var ama hepsine yer veremeyeceğiz çünkü yayınımızın da yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Pazar günü, yani yarın programımız yok sevgili arkadaşlar. Yarın programımız olmadığı için ben şu anda 800'e yakın şarkı listeledim. Ben yayında pazartesi gününe kadar gelene kadar sizler Radyo General'den ayrılmayacaksınız. Ayrılmayın daha doğrusu, rica ediyorum. Çünkü muhteşem eserler seçtim sizler için. Şimdi de Mustafa Topaloğlu Bom Bom diyor efendim.

dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sizden gelenleri sizlere aktarmayı da sürdürüyoruz. Mürüvvet Hanım, Mürüvvet Kahraman Uğur Böceğim Oğuz Yılmaz'dan istemiş. Tüm Radyo General dinleyicileri için biz de ulaştıralım efendim.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, yavaş yavaş programımızın da sonuna doğru yaklaşıyoruz. Köfteci Mustafa'mız bizimle birlikte. Ayrıca kıymetli akrabam Hüseyin Koçbaş yine bizimle birlikte. Çatal Ağzı'ndan bir de sesli mesajları var.
1: Aleykümselam abim, bekliyoruz.
2: Bekliyoruz abi, aleykümselam.
0: Oo, güzel güzel. Aleykümselam. Selamun aleyküm diyelim bir kez daha. Selamlarımızı gönderelim. O zaman güzel bir Ferdi Tayfur şarkısı. Kim istemişti bizden? Erhan Bahadır. Ferdi Tayfur'dan Prangalar şarkısı. Ferdicilere istiyorum. Teşekkürler abim demişti. Köfteci Mustafa'mıza, aynı zamanda Hüseyin Koçbaş akrabamıza, Hüseyin'imize, Çatal Ağzı'na da armağan edelim. Sevgili dinleyicilerimiz, bu şarkıyı Huzurum Kalmadı eseri istemişler ama o eseri az önce dinletmiştik. Bu şarkıyı gönderelim, sonrasında da yavaş yavaş programımızı nihayetlendireceğiz efendim.

Ayaklarıma kelepçeler takın, kollarıma uçurumlar kazın, yollarıma bırakmayın beni, bırakmayın beni. Duymak istemem sesini, tutmak istemem ellerini.

ağladığıma bırakmayın beni, bırakmayın beni. Duymak istemem sesini, tutmak istemem ellerini.

geceler takın kollarıma. Uçurumlar kazın yollarıma, bırakmayın beni, bırakmayın. Duymak istemem sesini, tutmak istemem ellerini. Yeniden başlamaktansa öldürürüm kendimi. Sürgüler suyun kapılarını, umut bırakmayın yarınlarımı. Sakın aldanmayın ağladığıma, bırakmayın beni, bırakmayın.

Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de evet programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama unuttuğumuz eserler var. Hemen hatırlatalım bir kez daha. Kozlu'dan kilitçi Rasim Baba ve kızı Seda. Seda kızımıza da buradan selam olsun. Seda kızımız babası için bu eseri isterdi ve onun için söylüyordu. Bu şarkıyı istiyordu bizden. Seda'ya ve babası kilitçi Rasim ustamıza, Rasim babamıza armağan oluyor onların eseri. Çok güzel bir türküdür. Güler ışık geliyor. Dert bir değil, elvan elvan.

Efendim bir birlikteliğimizin daha sonuna geldik ama işte kıramıyoruz. Evet, Gebze'den Özcan kardeşim, abi az önce açtım, ne olur yayını bitirmeden demiş. Gebze'ye de buradan sevgi ve selamlar. Benim şarkıyı çalar mısın abim demiş. Tabii ki çalarım Özcan kardeşimle. Biz 10 yıl Gebze'de kaldık. Özcan kardeşimizle de anılarımız var. Olumsuz şeyler de yaşadı, anlatmıştım bir kere. Çok sevdi bir kızı, çok aşırı sevdi. Hatta nikah şahitleri ben olacaktım. Ama son anda hanımefendi gitti, bir başkasıyla evlendi. Yani akıl sağlığını zor korudu Özcan kardeşim. Anımsatmak istemiyorum ama onların şarkısıydı. Dinletelim Özcan'ım. Bitti değil mi her şey, değil mi? Aradan yıllar geçti. Yara kabuk bağlıyor ama bazen bazı şarkılar o kabuk bağlayan yarayı da acıtabiliyor. Ama en büyük ilaç zamandır sevgili dinleyicilerimiz.

Sevgili dinleyicilerimiz, bugünlük de geldik bir birlikteliğimizin daha sonuna. Şu dakikaya kadar bizlerle birlikte olan tüm Radyo General dostlarına ve dinleyicilerine buradan teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız sevgili arkadaşlar. İyi ki, evet, okuyayım mı, yayında okuyayım mı? Ha, millet bilsin, tamam, okuyayım. Bilgin olsun, bak okuyorum, canlı yayında okuyorum, tamam. Evet, Erhan Köse demiş ki abi, Eylül Kaya isimli bir hesap az daha yuvamı yıkıyordu. Arkadaş listesinde sen de varsın, sahte hesaptır. Benim sayfamda zaten binlerce insan var. Bilgin olsun abi, bu o bana istek attı, baktım birkaç tanıdık arkadaş var, kabul ettim, konuşmadım, herkese istek atıyor, sahte hesaptır Erhan, düşme. Yavrucuğum, bu tür şeylere düşme. Yani değişik değişik, bana da çok öyle geliyor. O hesaplardan yazıyorlar, Cengiz Bey buluşalım mı, tanışalım mı, görüşelim mi, atlayalım mı, zıplayalım mı? Ya bu tür şeylere itibar etmeyin arkadaşlar. Bunlara artık alışın. Yani yemeyin bu tür numaraları, olur mu? Sevgili dinleyicilerimiz, bugünlük de bizden bu kadar sevgili arkadaşlar. Yarın programımız yok. Allah kısmet ederse pazartesi sabahı yine birlikte olacağız. Ve her yayınımızı nihayetlendirirken önce anonsumuz, ardından sloganımız geliyor. Anonsumuzu hemen yapalım. Başta Zonguldak Valimiz Sayın Osman Hacı Bektaşoğlu, Zonguldak İl Emniyet Müdürümüz Sayın Sinan Ergen, Zonguldak Alay Komutanımız Kıdemli Albay Sayın Barış Çücen, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Gökhan Kapağan, suyuna. Mersin İl Emniyet Müdürümüz Sayın Fahri Aktaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz Sayın Abdurrahim Alan, Emniyet Teşkilatımızın tüm birimlerine, Güvenlik Şube, Asayiş Şube, Olay Yeri İnceleme, Narkotik Kaçakçılık ve Organize Şube, Siyasi Şube, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet, Trafik, Bilişim Şube, Hırsızlık Masası, Cinayet Büro, Ahlak Şube, Çocuk Şube, Kriminal Şube, Siber Suçlarla Mücadele, Balistik Toplum Destekli Polislerimiz, Bomba İmha, Özel Harekat, Yunuslarımız, Bekçilerimiz, Jandarma İstihbarat, Emniyet İstihbarat ve Milli İstihbarat Teşkilatımıza, operasyonlardaki tüm canlarımıza yürekten, gönülden selam olsun. Rabbim yar ve yardımcıları olsun efendim. Ayağınıza taş değmesin. Bu vatan ve bu bayrak uğruna şehit olmuş isimli ve isimsiz tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz. Vatan size minnettardır.

Ayrıca Fikret Savran, komutanımıza da buradan sevgi ve selamlarımızı ulaştırmış olalım efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, önce anonsumuz, ardından sloganımız var biliyorsunuz her yayınımızı nihayetlendirirken. Evet, hemen sloganımızı hatırlatalım. Hayat felsefemiz olan sloganımız. Hayatın her türlü zorluklarına, hayatın her türlü acılarına, pisliklerine, iğrençliklerine, kokuşmuşluklarına, hayatın her türlü haksızlık ve hukuksuzluklarına rağmen, dostum, sırf hayata kıllık olsun diye inatla gülümsemeye ve dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Yarın programımız yok. Pazartesi sabahı Allah kısmet ederse saat 10'da aynı frekansta bu noktada görüşünceye dek yüzünüzdeki gülümseme, gözlerinizdeki parıltı asla yok olmasın. Sizi kimsenin ama kimsenin üzmesine izin vermeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın ve Allah'a emanet olun efendim.

Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle sona erdi. Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle sona erdi.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz, deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 çift 0. Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
3: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.

0: Reklam67.com reklamları sunar.
1: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından çim stone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında. Telefon 0537 440 1686, 0372 266 62 41.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
4: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorevim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekorevim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekorevim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
0: Acıktınız mı? Lezzetin sesi O Ses Çiğ Köfte'den geliyor. Bol malzemeli, enfes lezzeti ve taptaze ürünleriyle O Ses Çiğ Köfte şimdi sizleri bekliyor. İster dürüm, ister porsiyon, yanında ayran, şalgam ve birbirinden lezzetli ikramlarla çiğ köfte keyfini doyasıya yaşayın. O Ses Çiğ Köfte, Zonguldak Merkez, Kara Elmas Durakları karşısında. O Ses Çiğ Köfte, ona doyum olmaz.
2: Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Beni bayramlarda bekleme anne. Kaldım mekan içine mekanlarda. Şefkatin anılarımda gezer. Sıcaklığından eser yok buralarda. Buralar zemere sığına, etrafım duvar. Vuslatın nafile erişilmez anne. Öpüp okşadığın saçlarım şimdi kar beyaz. Hele bakmaya kıyamadığın o çehrem. Zemeride titreyip üşümüş, solmuş bir çiçek gibi anne. Anne, mutluluğunu tattığın o eski bayramlar. Şimdi kaftanlı bir masal. Bayramlarda şeker topladığım çocuksu tebessüm, kollarımda kelepçe. Bayram sabahı sana tebessümle verdiğim gün. Beni bayramlarda bekleme anne. Anne, kaldım mekan içre mekanlarda. Şefkatin anılarımda gezer. Sıcaklığından eser yok buralarda. Buralar zemheri sığına, etrafım duvar. Vuslatın nafile erişilmez anne.

0: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
1: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli işçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres: Soğuk Suda Polis Karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya. Hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
2: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi: Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
3: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: senden başka yar bilmem. Ömür boyu gözüme bak de yeter. Bakarım.
1: Başı, Radyo General gözüm 98.7.
0: İster aşk denizine, ister hicran gölüne, ak de yeter. Bakarım. Başı gözüm üstü. Yılda bir olsa bile seviyorum de hele. Senden gelmişse eğer sefadır bana çile. Yalnız kalbimi değil, koca dünyayı bile. Yak de yeter, yakarım başı gözüm üstüne. Başı gözüm üstüne. Yeter ki sen bekle de, hiç kalır sabır taşı. Küçük bir umut bile olur gönül yoldaşı. Razıyım ömür boyu, gece gündüz gözyaşı. Dök de yeter, dökerim başı gözüm üstüne.

Biliyorum bu aşkın yalnız sensin galibi. Her derdine razıyım, çıkmasın tek talibi. Varsın yağmur yağmasın, sen iste şimşek gibi çak de yeter. Çakarım başım gözüm üstüne. Tek söz etmem bu sevda vursa beni her yandan. Tanrım beni korusun benden bıktığın andan. Ne kadar sevsem bile bir gün olur dünyandan. Çık de yeter, çıkarım başım gözüm üstüne. Biliyorum sevgili, gönlümde yerim gurbet. İster sılaya çağır, ister her gün sürgün et. Sen mutlu ol bir tanem, ben ömür boyu hasret. Çek de yeter, çekerim başım gözüm üstüne. Seni bu kadar sevmek yalnız benim günahım. Hiç şikayet ettim mi, bir gün çıktı mı ahım? Bir elimde yüreğim, bir elimde silahım. Sık de yeter, sıkarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne.

0: esnaf67.com reklamları sunar. Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici, tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General 98.7.
1: Demek yabancı ol. Derdine derman, sevgine ferman olmak isterdim. Ah, bilmediğim öyle şeyler var ki. Nasıl söylesem? Yemin ederim ki, yemin ederim ki seni hala seviyorum. Hala seviyorum. Bilmediğin öyle şeyler var ki.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Kayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Kayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
0: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
2: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimiz de vardır.
2: Nar Piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
2: 0533 500 0554 0533 500 0554.
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
3: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Özlemenin ne olduğunu bilir misin sen? Sensiz burada yanıyorum, ölüyorum, bitiyorum. Sensiz olmak bana en büyük ceza. Gel artık, gel, gel, gel. Seni çok seviyorum.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
2: Acıktınız mı? Lezzetin sesi O Ses Çiğ Köfte'den geliyor. Bol malzemeli, enfes lezzeti ve taptaze ürünleriyle O Ses Çiğ Köfte şimdi sizleri bekliyor. İster dürüm, ister porsiyon, yanında ayran, şalgam ve birbirinden lezzetli ikramlarla çiğ köfte keyfini doyasıya yaşayın. O Ses Çiğ Köfte, Zonguldak Merkez, Karaelmas Durakları karşısında. O Ses Çiğ Köfte, ona doyum olmaz.
3: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
4: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı numara 80, Zonguldak 0530. 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli işçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuksu'da polis karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya, hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye.

0: Diyor, eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
1: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler. Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
2: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Radyo General 98.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı, tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi.

0: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
1: Kayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Kayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Kayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

geçmişten geleceğe yaratılmış ne varsa, unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa, düşmez kalkmaz bir Allah, unutma sakın evlat. Sev bütün insanları, say bütün insanları, kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancıl ol, düşün öbür dünyayı, bir karıncayı bile incitme sakın evlat. İnsan ol evlat.

Radyo General 98.7.

0: Radyo67.com reklamları sunar.
1: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
2: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
3: Baksana camdan, elektrikler var mı?
2: Her yerin ışıkları yanıyor.
3: Sigortalara baksana hayatım.
2: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
3: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
2: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
3: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
4: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
3: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
4: Kozlu Aziye Camisi yanı Merkez Taksi hemen arkasında.
3: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
4: Kahveci Elektrik.
5: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Reklamları sunar.
1: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli işçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Suda Polis Karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya, hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
2: Kayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşa kabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Kayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 43 67. Kayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
3: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
4: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372

dünyayı garipler yakar. Yakarsa dünyayı garipler yakar.

Hayattan ümidi kalmayan onlar, dertleri içine içine sığmayan onlar. Hayattan ümidi kalmayan onlar.

Yaşayan onlar yakarsa dünyayı, garipler yakar. Yakarsa dünyayı,

başka kim yakar? Yakarsa dünyayı garipler yakar. Tanrım bu dünyayı başka kim yakar? Yakarsa dünyayı garipler yakar.

0: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalığın adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik. Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik. Çelikte ustalık, kalitede gelenek.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00. Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

acaba neyi çalacak diye halimi sorandan şüphelenir oldum acaba neyi.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
3: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

gecede senin için ağladım. Senin için ağladım. Ağladım.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
3: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından çimstone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
4: Acıktınız mı? Lezzetin sesi O Ses Çiğ Köfte'den geliyor. Bol malzemeli, enfes lezzeti ve taptaze ürünleriyle O Ses Çiğ Köfte şimdi sizleri bekliyor. İster dürüm, ister porsiyon, yanında ayran, şalgam ve birbirinden lezzetli ikramlarla çiğ köfte keyfini doyasıya yaşayın. O Ses Çiğ Köfte, Zonguldak Merkez, Kara Elmas Durakları karşısında. O Ses Çiğ Köfte, ona doyum olmaz.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General 98.7.
1: Dostlarımı kırdım senin yüzünden.

0: Esnaf67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
1: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli işçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres: Soğuk Suda Polis Karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya. Hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
2: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet

0: Çin efsanesi, özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değilsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
1: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 17 18. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
0: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç nar piliçten alınır.
2: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimizde vardır.
2: Nar piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
2: 0533 500 0554 0533 500 0554.
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat, nar piliç Yalçın Usta.
3: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Hasretin bir kurşun gibi yüreğime saplanmış. Nereye dolansam dönsem hayalin karşımdan gitmiyor. Senin sevdan yüreğim aklımı başımdan almış. Çobanın yazdığı bu türküler gibi kurban olan geri dön. Aşık aram geri dön. Aşı belam geri dön. Geri dön.

Acılar, kederler bana arkadaş oldu. Kimseye derdim anlatamadım senden başka. Çünkü bir tek seni sevdim, sana yandım, sana bağlandım. Başka bir yaramı saracak senden başka dost bulamadım ya. Geri dön yar, geri dön. Kaşı karam, geri dön. Ben bu dertle yaşayamam. Ben bu dertle yaşayamam. Kaşı karam, geri dön. Geri dön.

0: 94.7.
1: Hiç kabullenmesen de acı gerçek bu. En ölümsüz aşklar bile ölür, biter hayat bu. Her sevgide mutlu bir son bazen öyle imkansız, öyle imkansız ki kaderine yenilir insanoğlu bu, insanoğlu bu.

0: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalığın adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik. Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik. Çelikte ustalık, kalitede gelenek.
1: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
2: Acıktınız mı? Lezzetin sesi O Ses Çiğ Köfte'den geliyor. Bol malzemeli, enfes lezzeti ve taptaze ürünleriyle O Ses Çiğ Köfte şimdi sizleri bekliyor. İster dürüm, ister porsiyon, yanında ayran, şalgam ve birbirinden lezzetli ikramlarla çiğ köfte keyfini doyasıya yaşayın. O Ses Çiğ Köfte, Zonguldak Merkez, Kara Elmas Durakları karşısında. O Ses Çiğ Köfte, ona doyum olmaz.
3: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
1: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli işçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Su'da polis karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya. Hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
3: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 0 253 18 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

Hatırlar mısın hani sen kollarımdayken bu dünya bana cennetti. Cennet ya, olsun be. Bendeki bu aşkın cehennemi de güzelmiş. Yanarken yüreğim hasretin için hiçbir şey yapmadım söndürmek için. Sana ve aşkına ihanet etmemek için ben hala unutmuş değilim.

0: Çaysar Dekoreviv'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tatilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekoreviv'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekoreviv. Evinize değer katan yeni adresiniz.
1: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla vakfı kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar. Aşkım, elektrikler mi kesildi?
1: Baksana camdan, elektrikler var mı?
0: Her yerin ışıkları yanıyor.
1: Sigortalara baksana hayatım.
0: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
1: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
0: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
1: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
0: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
1: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
0: Kozlu Aziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
1: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
0: Kahveci Elektrik.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
3: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı, profesyonel ekibiyle, kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
0: Acıktınız mı? Lezzetin sesi O Ses Çiğ Köfte'den geliyor. Bol malzemeli, enfes lezzeti ve taptaze ürünleriyle O Ses Çiğ Köfte şimdi sizleri bekliyor. İster dürüm, ister porsiyon, yanında ayran, şalgam ve birbirinden lezzetli ikramlarla çiğ köfte keyfini doyasıya yaşayın. O Ses Çiğ Köfte, Zonguldak Merkez, Kara Elmas Durakları karşısında. O Ses Çiğ Köfte, ona doyum olmaz.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

nanay, şinanay, nay, şinanay yavrum, şinanay, nay. Hopa şinan, şinanay, şinanay, nay, şinanay yavrum, şinanay, nay. Hopa şinan, şinanay, şinanay, nay, şinanay yavrum, şinanay, nay. Hopa şinan, şinanay, şinanay, nay.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544-266-1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
2: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli işçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Su'da Polis Karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya, hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
3: Çayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşa kabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
4: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi, özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524. Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuksu'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: 67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değilsin. Kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar. Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından chinstone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş. Adres Kozlu Köylü Pazar Yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar. Acıktınız mı? Lezzetin sesi O Ses Çiğ Köfte'den geliyor. Bol malzemeli, enfes lezzeti ve taptaze ürünleriyle O Ses Çiğ Köfte şimdi sizleri bekliyor. İster dürüm, ister porsiyon, yanında ayran, şalgam ve birbirinden lezzetli ikramlarla çiğ köfte keyfini doyasıya yaşayın. O Ses Çiğ Köfte, Zonguldak Merkez, Kara Elmas Durakları karşısında. O Ses Çiğ Köfte, ona doyum olmaz.
1: Kayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Kayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Kayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres: Soğuk Suda Polis Karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya. Hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
1: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliği ile tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
0: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik Taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi: Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
2: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General 98.7.
1: Hayat bir köşe kapmaca, köşeni bir kaptır da gör. Düşene dost olur sanma, yolunu bir şaşır da gör. Ne dost kalır ne sevgili, deli olur insan deli. Uzanmaz bir dostun eli, huzurunu kaçır da gör, huzurunu kaçır da gör.

0: yanıp yanıp kül olursun. Terk edilen sen olursun. Tek başına kul olursun.
1: 98.7.
0: Bu dünyada yanıl da gör. Ne dost kalır ne sevgili. Deli olur insan deli. Uzanmaz bir dostun eli. Huzurunu kaçır da gör. Huzurunu kaçır da gör.

0: esnaf67.com reklamları sunar. Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici, tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
0: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
1: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimiz de vardır.
1: Nar Piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
1: 0533 500 0554 0533 500 0554
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat, Nar Piliç Yalçın Usta.
2: Çayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
3: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi, özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: söyleme, yüzüme bakma sakın. Sesini duyan olur, sana göz koyan olur. Düşmanımdır seni kim bulursa cana yakın. Anam bile okşasa benim
1: Radyo General 98.7

Yes.

Radyo General 98.5 Radyo General 98.5

0: söyleme. Yüzüme bakma sakın. Sesini duyan olur.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Acıktınız mı? Lezzetin sesi O Ses Çiğ Köfte'den geliyor. Bol malzemeli, enfes lezzeti ve taptaze ürünleriyle O Ses Çiğ Köfte şimdi sizleri bekliyor. İster dürüm, ister porsiyon, yanında ayran, şalgam ve birbirinden lezzetli ikramlarla çiğ köfte keyfini doyasıya yaşayın. O Ses Çiğ Köfte, Zonguldak Merkez, Kara Elmas Durakları karşısında. O Ses Çiğ Köfte, ona doyum olmaz.
3: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
4: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
5: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0530. 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
6: Söyleseydin hazır olurdum. Sebebin yok. Şimdi zor durum. Elimin gücümün yettiği kadar seni unuturum.
7: Radyo General 98.7.

0: reklamları sunar.
1: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli işçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Suda Polis Karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya. Hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No.

0: kaçırmayın, bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler, Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
1: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

akşamın gülleri sahilde, martıların sesleri.

hala senin kokun.

0: Radyo General 98.7.
1: Ağlayan gözlerin odamda bitmiş aşkın havası.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
2: Çayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çay Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar. Aşkım, elektrikler mi kesildi?
1: Baksana camdan, elektrikler var mı?
0: Her yerin ışıkları yanıyor.
1: Sigortalara baksana hayatım.
0: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
1: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
0: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
1: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor, ararım hemen gelirler.
0: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
1: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
0: Kozlu Aziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
1: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
0: Kahveci Elektrik.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
3: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değilsin. Kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Acıktınız mı? Lezzetin sisi O Ses Çiğ Köfte'den geliyor. Bol malzemeli, enfes lezzeti ve taptaze ürünleriyle O Ses Çiğ Köfte şimdi sizleri bekliyor. İster dürüm, ister porsiyon, yanında ayran, şalgam ve birbirinden lezzetli ikramlarla çiğ köfte keyfini doyasıya yaşayın. O Ses Çiğ Köfte, Zonguldak Merkez, Kara Elmas Durakları karşısında. O Ses Çiğ Köfte, ona doyum olmaz.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Kayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Kayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
3: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli işçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Suda Polis Karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya. Hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
1: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değilsin. Kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

başım var. Çilesiz bir başım var. Yarın dostu eşim var.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Acıktınız mı? Lezzetin sesi O Ses Çiğ Köfte'den geliyor. Bol malzemeli, enfes lezzeti ve taptaze ürünleriyle O Ses Çiğ Köfte şimdi sizleri bekliyor. İster dürüm, ister porsiyon, yanında ayran, şalgam ve birbirinden lezzetli ikramlarla çiğ köfte keyfini doyasıya yaşayın. O Ses Çiğ Köfte, Zonguldak Merkez, Kara Elmas Durakları karşısında. O Ses Çiğ Köfte, ona doyum olmaz.
2: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından çimstone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş. Adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
3: Kayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşa kabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Kayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Kayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Gitmek zorunda mısın?
5: Biliyorsun, mecburum. Seni seviyorum.

67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp

0: mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli işçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Suda Polis Karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya. Hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım. Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot, Banet Ünal'ın yeri restoran, birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri, lezzet geleneği burada yaşanıyor.
1: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya evinize değer katar.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimize sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yaz Doğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: sevirme.
1: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç nar piliçten alınır.
0: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
1: Tavuk dönerimiz de vardır.
0: Nar piliç Yalçın Usta.
1: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
0: 0533 500 0554 0533 500 0554.
1: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat, nar piliç Yalçın Usta.
2: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
3: Kara Elmas Kebap. Liz

0: kimsem yok. Sen ol bana dert ortağı, anlatacak derdim çok. Yüzüm gülmedi dünyada, ne aşktan ne dosttan yana. Merhamet et ağlayana, sen büyüksün.
1: Radyo General 98.7.

yüzün, sen yüzesin. Muhtaç etmek kullarına. Sen büyüksün, sen yüzesin. Muhtaç etmek kullarına.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, kürek, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik. Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı. 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik. Çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınav sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
0: Acıktınız mı? Lezzetin sesi O Ses Çiğ Köfte'den geliyor. Bol malzemeli, enfes lezzeti ve taptaze ürünleriyle O Ses Çiğ Köfte şimdi sizleri bekliyor. İster dürüm, ister porsiyon, yanında ayran, şalgam ve birbirinden lezzetli ikramlarla çiğ köfte keyfini doyasıya yaşayın. O Ses Çiğ Köfte, Zonguldak Merkez, Kara Elmas Durakları karşısında. O Ses Çiğ Köfte, ona doyum olmaz.
3: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: girmeden, çok geç olmadan vakit. Günahıma girmeden, katilim olmadan git. Git ki siyah gözlerin arkada kalmasınlar. Git ki gamlı yüzümün hüznüyle dolmasınlar.
1: Radyo General 98.7.
0: Sanırlar ki sen beni biricik yar saymıştın. Oysa ki hep yedekte, hep elde varsaymıştın. Her darbene tahammül edecektir bedenim. Gururum mani olur perişanım.

şimşekler çakıyor semalarında. Zayıf bir mum, zayıf bir mum yanıyor şu kapkaranlık odamda. Tek arkadaşım, kadehim, ışığım, dört duvarım. Her şeyi düşünüyor zaman zaman. Ama her şey...

en küçük törenlerin adamı olmadım hiç. Allah'ını çektim acının, en küçük yaşını bilirim. Şimdi bir heykel gibi dimdik, yarın ne olur bilinmez. 3 günlük dünyada her şeyim oldu, aslında hiçbir şeyimsin. Hoşça kal, kapatamadık maziden kalan yaraları. Yeni renkler yaratamadık dünyanın kirinden. Bu şiir sanadır, bir daha asla, bir daha asla göremeyeceğim dilinden.